Willow? Alors? Amma to sessino. Konuş benimle. Seni biliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen. Konuş benimle.